Utagah kim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawe muhtiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawi muhtsiganek CJWE.